105 Hikayet. Bir gün okyanda seyyah gemisi batır. Yalnız bir nefer sağ kalır. Dalgalar onu insan ayağı değmemiş bir adaya atır ve ümitle denize bakır. Amma ne gelen vardı ne giden. Eli her yerden üzülenden sonra, külekten yağıştan korunmak için ağaç budaklarından ve yarpaklardan özüne bir köma düzeldir. Sahilden taptığı eşyalarla evini bezeyir. Böylece birbirinin okşarı günlerde balık ovluyor, pişirip yeyir, buradan kurtarmak için dua eliyir. Bir gün su getirmek için evinden çıkır, geri kaydanda evin alovlandığını görür. Tüstü duman burla burla semaya yükselirdi. İlahi, bu kadar bedbəxtlikdən bütün geceni qəm-qüssə içində keçirir. Ertəsi gün səhər erkən adaya yaxınlaşan gəminin səsinə yuxudan oyanır. Onu xilas etməyə gəlmişdilər. Taleyindən küsmüş adam, mənim burada olduğumu hardan bildiniz deyə soruşanda cavab onu sarsıdır. Tüstüyle verdiğin işareni gördük. Yuxudan oyanır. Onu xilas etmeye gelmişler. Taleyinden küsmüş adam, benim burada olduğumu hardan bildiniz diye soruşanda cevap onu sarsıdır. Tüstüyle verdiğin işareni gördük.

0: 63 63 63 Deluxe Residence Döktaş.
1: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi Dostbank'tan tam online elde edebilirsen.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Tumbling üzere 2 kat dünya şampiyonu Tofik Aliyev kimi pro olanlar bilir. Her dakika hareketin arkasında düşünülmüş karar dayanır. Yeni Investas Pro ile sen de düşünülmüş kararlarla harekete geç. Investas Pro tedbikini yükle, kazanmayı öğrenmeye pro kimi başla.
2: Investas İnvestisyon Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli SNL 38-2016 numaralı Merkezi Bank'ın lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamazdan evvel risklerle tanış olmak vacipti.
1: Planlarını halletmeyin, indi vaktidir. Bank of Baku'nun Dostbank tedbikinden 80 bin manata dek krediti minimum 9.9 faiz ile 100 faiz tam online elde et. Kredit meblağı derhal hesabında olsun. Banka gitmeden bir neçe klikle ve en esası derhal.
2: 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Deluxe Residence, Emler layihəsindən yaşayışa hazır mənzillər. 30% ilkin ödənişlə faizsiz daxili kredit imkanı. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63 63. Deluxe Residence nöqtəz.
4: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun. Anı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Gülşen görmemsin.
1: Gülşen Batın kucağında uşağı bayağı sahilde gördüm.
2: Dördüncü divar, 19 Oktyabr, saat 23'te.
3: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

0: toy adetlerimiz.
1: Dünür, dünürçü. Dünür, bəzi bölgelerimizde hem quda, hem de kızı görmeye gönderilen adam anlamında işlenir. Bu sözün Borçalı'da düngür, düngürçü, dünüş, dünürçü, dünürşü, tüngür deyiliş şekilleri de var. Gürcistan'da yaşayan soydaşlarımız toy alayını müşayiət eden atlıları da bu adla çağırırlar.
2: Allah mübarek eylesin.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bir neşe bankta kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeye indir ve bir yere ödenişi. Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles, çünkü kampanya 31 Oktyabr'a dek devam edir. Etraflı mevumat için bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Bir Paris akşam yağandı yur yağış, saplandı kalbime alovlu bir bahar, saplandı kalbime alovlu bir bahar.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko. Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil 1122. Premium Residence.az.
2: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
3: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle menzilleri elde etmeye telesin. Etraflı www.raffle.az ve Ulduz 4919.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
5: Taş yüreklerde yanıp taşları sındırdı muğam. Hakka düşmen olanı hakka tapındırdı muğam. Ne güman eylemsen ondaki tilsimleri sen, kürü ahıyla guruttu salı yandırdı muğam. Onun her gülüşesi bir hatire, bir canlı kitap. Keçilen yolları herden bize andırdı muğam. Suç ile erkindi yüreklerde gazep tongalına. Neçe gestin önünü kesti, dayandırdı muğam. O yürek yangısı, gözyaşları, bir çenge bulut. Oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Defnedin siz məni zabul seyyahın mayesinə. Deyirəm bəlkə məni bir gün uyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

0: ucuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Tumbling üzere 2 kat dünya şampiyonu Tofik Aliyev kimi pro olanlar bilir. Her dakik hareketin arkasında düşünülmüş karar dayanır. Yeni Investas Pro ile sen

Tek bir adam, şerti dost ağladı. Alem idin, dünyaydın ay medet, ay medet kişi.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Banko Paku 18 Şubat 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima

0: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yokmuş.
1: Gece küle kesirdi. Kızıl gülün kolu beşik kimi yırgalanırdı. Bu böceğin çok hoşuna geldi. Lakin birden külək bərkidi. Şiddətli yağış yağmağa başladı. Böcək

0: sarı tel.
1: Şimpirli sevgili. Şimpirli sevgili 18. yüzyılda Göyçe'de ad san kazanmış saz, söz senetinin incilerinden sayılır. Halk arasında yaşayıp yaradan kadın senetkar, hayat etirli şiirleriyle senette zarif izini koymuştur. Dəli derya aşıb coşub, baxıb mana rahatlaşıb. Sevgiliden ibret koşub, derde yatımlı olsan.

Hayatı dastana dönen sevgilinin bir neçe şeyli günümüze Cem yol gelir. Hak didarın görmezsem mi? Sevgiliye varmazsam mı? Gönçe gönçe dermezsem mi? Solan gülünü

Əziziyəm şam bağlar. Şam ağacı şam bağlar. Könlüm elə bir andı. Arı girsə şam bağlar. 105 FM.